Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kalkınma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Barışma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri, Belediye Başkanı ve İş Dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka Valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Türkmeneli Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yiğitler sirkinip ata binenler, derelerde bozkurtlara gün olur. Yiğit olan döney döney dövüşür, kanlı gömlek koç ile şan olur.

Bir yiğit cidasını almış atıyor, avelleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma kötü kaçma, şimdi dön olur.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin

devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu ineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kalkınma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kendinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

Bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu ineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikle yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kınma ve işbirliği görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Türkmeneli Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah.

Bizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Oğuzum, Türkmenim, Bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem, yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? Yedi koldan, 24 boydan gelmişem Orta Asya'da. Yayından fırlayan yok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem.

0: taşa getirmişim. Türk illerine haber salmışım. Gabim kardeş, neredesin? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış otağım. Kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berkudar ağırlamışım. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Bekteginliler, yiğit yatağı Atabegler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlar aparmışam yâreler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Sakınma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ihtimas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Barışma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sorma arkadaşım ayrılık denen kelimeyi. Sorma kapılarında mecnun gezdiren bahaneyi. Ben o yarın derdine unutmuşum dermanımı. Sorma arkadaşım külü dumanı. Ağustos'ta saçlarıma yağan karı. Kapılarında kul diye, mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halım nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Şimdi neyi alıp satayım, bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Dermanı yok bu sevdayı sordum kendime. Geceler yoldaş oldum, döndüm kendime. Ey aşk, ey derin kuyu, ey soruldukça kanayan soru. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanında.

yaşadığım bir ayrılıktı. Ey her şeyin sebebi, gör diye gözlerinle divanenin. Durmuşum yoluna, bir ömür beklemeye durmuşum. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa,

kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halın nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Neyi alıp satayım bugün efkarımı pazara çıkartmıyorum.

0: Montesquieu bir konuşmasında okumayı sevmek yaşamdaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir der. Descartes ise okumanın geçen asırların en namuslu adamlarıyla yapılan bir söyleşi olduğunu belirtir. Okumadan bilgin, gezmeden gezgin olunmaz biçimindeki atasözümüz de anımsanmalı. Okumak denince aklımıza kitaplar gelir. Büyük küçük, resimli resimsiz pek çok konudaki değişik kitaplar. Öyküler, anı, gezi, gözlem, inceleme yazıları, masallar, romanlar. İşte sevgili dinleyiciler, Türk ve dünya edebiyatından değişik örnekler sunacağımız bu dizimizde masal dünyasına girip masallar ülkesiyle tanışacağız. Romanları, öyküleri okuyup yazarlarını tanıyacağız. Kitaptan kitaba, yazardan yazara düğüm düğüm dolaşırken bir zevkli gezi olacak yaptığımız. Bu arada çevremiz de genişleyecek, eğleneceğiz, öğreneceğiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bu dizinin programlarında Ömer Seyfettin, Tarık Dursun K, Zeyyat Selimoğlu, Tahir Alango, Mehmet Seyda, M. Zeki Taşkın, Gülten Dayıoğlu, Eflatun Cem Güney, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Nurullah Ataç, Yaşar Kemal, Cevat Fehmi Başkurt gibi yazarlarımızın kimi kitaplarını sunacağız sizlere.
0: Yalnız bunlar değil elbette. Dünya edebiyatından, dünyaca ünlü yazarların çalışmalarından bazı örnekler de sunacağız sizlere. Arumaya, Jane Eyre, Monte Cristo, Küçük Lord, Oliver Twist, Robinson Crusoe, Gulliver'ın Gezileri, Pinokyo, Pollyanna, Heidi, Ay'a Seyahat bunlardan bazıları.
1: Küçük Pascal her günkü mavi kazağıyla evinden çıktı. Mavi uzun pantolonunun bir dizi aşınıp açılmıştı. Küçük deri çantasının bir yanı sökülmüştü. Caddeye inen taş basamaklı sokağın başına geldi. Sıska tekir kedi onu görünce miyavladı. "Günaydın kedi," dedi Pascal. Kedi ona doğru yürüdü. Pascal çöküp kedinin başını okşadı. Kedi mırıldanıp sırtını kabarttı. Pascal'ın bacaklarına süründü. "Okula geç kalıyorum," dedi Pascal. Gözü kedide caddeye inen taş basamaklı sokağın başına kadar yürüdü. Kedi "gitme" der gibi Pascal'a bakıyordu. "Hoşça kal," dedi Pascal. Taş basamakları inmeye başladı. Sokağın tam ortasında birden duvarın dibindeki elektrik direğinin tepesine takılmış bir balon gördü. Direğin dibine sokuldu. Kocaman bir balondu. Pırıl pırıl, kıpkırmızı, kocaman bir balon. Pascal sağına soluna bakındı. Kimsecikler yoktu sokakta. Eski okul çantasını yere bıraktı, kalın demir direğe sarıldı. Ayaklarıyla duvarın oyuklarına tutunarak tırmanmaya başladı. Tırmandı, tırmandı, uzanıp duvarın üstüne çıktı.
0: Her şey böyle başlar bu kitapta. Pascal evden çıkar, kediyle karşılaşır. Kediye önce günaydın, sonra hoşça kal der. Kocaman kıpkırmızı balonu görünce durur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün size sunacağımız kitabın ilk sayfalarında anlatılanlar bunlar. Kitabın adı Kırmızı Balon. Kırmızı Balon bir filmin öyküsüdür gerçekte. Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmin öyküsünü Erdal Öz kaleme almış siz çocuklar için. Söz buraya geldiğine göre bakın Erdal Öz ne diyor bu konuda.
1: Ünlü Fransız film yönetmeni Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmi yıllar önce görmüştüm. Ne kadar çok etkilemişti beni. Küçük bir çocukla bir kırmızı balonun dostluğunu dile getiren bu güzel filmin etkisini yüreğimde hep taşıdım. Geçenlerde Kırmızı Balon'un banda çekilmiş temiz bir kopyası geçti elime. Yıllar önce izlediğimde duyduğum çocukça sevinci, çocukça hüznü yeniden duydum yüreğimde. Oturup günlerce yeniden izledim filmi. Bütün ayrıntılarını bir

0: bir kağıda döktüm. Sonra da geçtim yazı makinemin başına, sevgili küçük Pascal'la kocaman kırmızı balonun öyküsünü filmden hiç uzaklaşmamaya çalışarak yeni baştan yazdım. Albert Lamoris'in bugün yaşıyor olmasını, bu yazdığım kitapçığı onun da okumasını ne kadar isterdim. Ne yazık ki yaşamıyor bu büyük usta. 1970 yılında yine çocuklar için yeni bir filmi çekerken geçirdiği helikopter kazasında ölmüş. Bu kitapçığı onun çektiği filmin fotoğraflarıyla süslemekten kaçınmadım. Bu kitap onun sayılır çünkü. Kitabı ona adıyorum.
1: Evet, keşke Lamoris yaşasaydı da bu kitabı görseydi. Kim bilir ne düşünür, neler söylerdi. Sevgili dinleyiciler, 1922 yılında Paris'te doğan Lamoris daha genç biriyken fotoğraf ve sinemayla ilgilenir. 1949'da ilk filmini yapar. Küçük Eşek Bim. Adından da anlaşılacağı gibi bu bir çocuk filmidir. 1956 yılında bugünkü programımıza konu olan Kırmızı Balon filmini gerçekleştirir. Bunları Beyaz Yele ve başkaları izler. Sevgili dinleyiciler, gelin biz yine Kırmızı Balon adlı kitabımıza dönelim. Bakalım Pascal balonu alabildi mi?
0: Balon biraz ötesindeydi. İpinin ucu elektrik lambasının altındaki demire sarılmıştı. Uzandı, ipin takılıp sarıldığı yere güçlükle ulaştı. Asıldı ipe. İp sarıldığı yerden kolayca kurtuldu. Çekip aldı balonu. "Ne güzelsin," dedi Pascal. İpi ağzına aldı, dişlerinin arasına sıkıştırdı, direğe sarılıp aşağıya kaydı. Ayakları yere değince sevindi. Pascal'ın şimdi güneş gibi kocaman, kıpkırmızı bir balonu vardı. Koşarak caddeye indi. Bir elinde çantası, bir elinde balonuyla kalabalığa karıştı. Otobüs durağına doğru yürüdü. Tepesinde onunla birlikte yürüyen güzel balonundan gözlerini alamıyordu. Yaşlı bir teyze yanlarından geçerken çarpmasın diye başını eğdi, balona yol verdi. Sonra dönüp keyifle arkalarından baktı. Pascal otobüs durağına gelmişti. Okuluna giden otobüste neredeyse gelirdi. Durakta bekleyenler gülümseyerek balonla çocuğa bakıyorlardı. İki eski arkadaş gibiydi balonla çocuk. Otobüs görünmüştü uzaktan. Durağa yanaşırken genç bir kadın Pascal'ı tutup kaldırıma çekti. "Otobüsün altında kalmak mı istiyorsun?" dedi. "Hayır efendim," dedi Pascal. Otobüsün giriş yeri arkadandı. Önce büyüklerin binmesini bekledi. Tam sıra kendisine gelmişti ki biletçi durdurdu onu. "Bununla mı bineceksin otobüse?" "Evet," dedi Pascal. "Benim balonum o." "Böyle kocaman bir şeyle otobüse binilmez," dedi biletçi. "Ama bir balon bu," dedi Pascal. "Balon malon, koskocaman bir şey. Otobüs insanlar içindir. Balonlar binemez," dedi biletçi. Kalkış sireni çaldı, otobüs çekip gitti. Pascal balonuyla kala kaldı oracıkta. Ne yapacaktı şimdi?
1: Öykü kişimiz Pascal balonuyla kala kalır durakta. Ne yapacağını bilemez. Bir sonraki otobüse binse derse yetişemezdi. Ayrıca gelecek otobüsün biletçisi Pascal'ın balonuyla binmesine izin verecek miydi? Bu da belli değildi. Pascal kaldırıma çıkar, düşünür bir süre. Yürümekten başka çaresi olmadığını anlar. Koşmaya başlar.
0: Beyaz ipin ucundaki balon sağa sola yalpalıyor, çocuğun ardınca uçuyordu şimdi. Başlarını çarpmamak için eğilenler, sağa sola çekilenler, balon geçtikten sonra dönüp ipi tutarak koşan çocukla balonunun arkasından şaşkınlıkla bakıyorlardı. Pascal okulun kapısına geldiğinde soluk soluğaydı. Gecikmişti. Okulun büyük demir kapısı kapanmıştı. Kapıyı zorladı, kilitlemişlerdi. Uzanıp kapının ziline bastı. Bekledi. Az sonra kapı açıldı. Balonuyla birlikte okulun taş döşeli avlusuna girdi. Okulun iyi yürekli yaşlı ademesi elindeki uzun saplı çalı süpürgesiyle sabaha karşı yağan yağmurdan kalma su birikintilerini dökülmüş ağaç yaprakları ile birlikte süpürüyordu. "Günaydın efendim," dedi ademeye. "Günaydın yavrum," dedi ademe gülümseyerek. Birden aklına geldi, balonuyla sınıfa giremezdi. Ademeye döndü. "Efendim, balonum sizde kalabilir mi?" Uzattı balonunun ipini. "Dersten çıkınca gelir alırım." Hademe uzatılan ipi tuttu. Hemen önünde duran kırmızı balona baktı. "Ne güzel bir balon bu," dedi. Balon şimdi Hademe'nin tepesindeydi. Hademe başını kaldırmış, tuttuğu gergin beyaz ipin ucunda duran

0: balona bakıyordu. Dökülmüş yaprakların üzerinden koşarak avluyu geçen Pascal içeri girdi.
1: Okulun dağılma saati gelir. Yine yağmur yağar. Tüm çocuklar evlerinin yolunu tutar. Pascal kırmızı balonun ıslanmasını istemez. Şemsiyesi olmadığı için de kapının önünde küçük çatının altında bekler. Bastonuna tutunarak yürüyen yaşlı, topal bir adam görür. Bir süre şemsiyeli yaşlı adam, Pascal ve kırmızı balon birlikte giderler. Yaşlı adamla yolları ayrılınca güzel bir hanımla, kara örtülere bürünmüş beyaz yakalı iki rahibeyle, partisülü bir başka adamla giderler. Derken yağmur diner. Pascal balonuyla eve gider koşarak. Ama annesi balonu eve almak istemez. Pascal balonunu balkona bırakır. Ertesi gün Pascal ve kırmızı balonu yeni serüvenler bekler.
0: Pascal koşarak sokağa çıktı. Başını kaldırıp yukarılara baktı. Balonu yukarıda bıraktığı yerdeydi. "Balon!" diye seslendi. "Balon, bak buradayım." Balon çocuğun sesini duymuştu. Sevinçle aşağı inmeye başladı. Pascal elini uzatıp tam ipini tutacakken balon birazcık yukarı çekildi. Pascal ipe yetişemedi. Balon yine alçalıp bekledi. Tam Pascal ipi yakalayacakken birden yukarı kaçıp tepede keyifle şöyle bir dolandı. Sabahın ilk oyunuydu bu. "Çok şakacısın," dedi Pascal. İp tam tepesindeydi. Zıpladı, balon sağa kaçtı. Pascal koştu. Balon bu kez sola kaçtı. Bir koşuşturmadır başlamıştı aralarında. "Dur artık, okula geç kalacağım." Balon gelip tepesinde durdu. Pascal birden zıpladı ama balon da zıplamıştı. "Çok yaramazsın," dedi Pascal. Döndü, arkasına baka baka çantasını savurarak yürümeye başladı. Balon hemen arkasındaydı, ipi yerde sürünüyordu. "Ver ipini bana." Tutmak için uzandı. Balon geri kaçtı. "Delisin sen," dedi Pascal. Ardına bakmadan taş basamakları hızla inmeye başladı. Balon da hızlanmıştı. Caddeye çıkacakları sırada kısa bacaklı, kara, şişko bir köpek balonu gördü, havlayarak üstüne atladı. Balon hiç beklemiyordu bunu. Köpeğin ıslak sivri burnu çarpınca balon bir anda havaya fırladı. Şaşkın şaşkın indi yine. Köpek havlayarak bir daha atladı üstüne. Burnu yine çarpmıştı balona. Pascal şaşkınlıktan dona kalmıştı. Birden toparlandı. "Kaçsana!" diye bağırdı. "Balonum, kaçsana!"
1: Balon havalanır, sonra sevinçle Pascal'a sokulur. Yolda, otobüste şaşırtıcı olaylar yaşarlar. Okulda da ilginç olaylar olur. Pascal dünya güzeli bir balonla arkadaş olduğu için ceza alır ama kızmaz. Yine de "balonum, özledim seni" der. İlk fırsatta yürüyüşe çıkarlar, vitrinlere bakarlar. Eski eşyaların sergilendiği sokağa giderler. Mavi balonlu sarışın küçük bir kızla arkadaş olurlar.
0: Pascal koşup gelmişti yanına. Kızla göz gözeydiler şimdi. "Sizin mi bu balon?" dedi kız. "Evet," dedi Pascal. "Çok akıllıdır benim balonum." "Nasıl yani?" dedi kız. Pascal elini balona uzattı. "Balonum, ver ipini bana," dedi. Balon alçaldı, Pascal tuttu ipinden. Kıza bir şey demeden döndü, gururla balonunu çekiştirerek yürümeye başladı. Bu kez mavi balon yerinde duramaz olmuştu. Çırpınıp ipini kurtardı kızın elinden, uçup gitti kırmızı balona doğru. Kırmızı balon uçup gelen mavi balonu sevgiyle karşıladı. Havada dokundular birbirlerine.
1: Olanlar yalnız bu kadar değil sevgili dinleyiciler. Birlikte kiliseye giderler, komşu semtin çocuklarıyla bir dolu serüvenler yaşarlar. Onların yaşadıklarının bir kısmını size sunamadık. Sonrası size kalıyor. En iyisi alın kitabı, baştan sona bir de siz okuyun. İsterseniz arkadaşlarınıza da bu kitaptan söz edin. Okuyun, anlatın, tartışın birlikte. Uğraşınız yalnız bu kitapla sınırlı kalmasın. Dilerseniz başka yazarların kitaplarını da alıp okuyabilir, okudukça yeni dünyalara yol alabilirsiniz. Bol kitaplı günler diliyoruz. Esen kalın.

0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından. Bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fenine tükür. Bir ilmine bir de fenine tükür.
2: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatı. Bu sanat resim sanatının atası olan

0: olarak kabul edilir. Perspektifi resimden farklıdır ve figürler çok küçüktür. Diğer bir adı da nakştır. Bu sanatı yapanlara nakkaş denir. Minyatürün ilk defa nerede yapıldığı henüz belli değildir. Bulunan bilgilere göre geçmişi Uygur dönemine kadar uzanır. Nakkaş, saf pamuktan yapılan kağıdı bir mermerin üzerine yayar. Parlak bir aletle parlatır. Sonra yapacağı resmin taslağını kıldan yapılmış bir fırçayla çizer. Daha sonra da bu şekillerin üzerini mürekkeple tekrar çizer. En sonunda da boyar. Minyatürün en büyük özelliklerinden birisi çok detaylı olmasıdır. Minyatürde perspektif kullanılmaz. Çünkü güzellik detaylarda saklıdır. Minyatürde kök boya kullanıldığı için en eski minyatür örneklerinin bile hala renkleri canlıdır. Minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Genellikle kitaplarda kullanılır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunu sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kendi zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'de savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kökmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim. Kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi gitti kervanım. Bir ah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu. Ataş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Koya diye bançılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü. Zalim ya da alçak duvarımışam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara. Ana kimin satlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu bekler.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 22. bölümünü aktaracağız.

Recep Avşar'ı. 1663'te 65 insan vergi nüfusu ile 3770 adet koyun ve 38 adet de develeri bulunmaktaydı. Diğer Türkmen defterlerinde ise bu cemaatten bahsedilmemektedir. Fakat Recep de Avşarı'nın daha sonra Avşarlar içerisinde büyük bir nüfus ve kudrete sahip oldukları anlaşılmaktadır. Zira Avşarlar 1677'de Avusturya üzerine yapılacak olan sefere Recep oğullarının reisliğinde katıldıkları gibi 1690'da yapılacak olan sefere de yine onların mahiyetinde çağrılmışlardı.

Rum Kale Çepnisi. Bağımsız cemaatlerden olan Çepniler, 17. yüzyılda Rum Kale Çepnisi, Başım Kızdı Çepnisi ve Çepni olmak üzere 3 ana kola ayrılmıştı. Rum Kale Çepnisi, Halep Türkmenleri arasında yaşayan Çepnilerin en büyük kolunu teşkil ediyordu. Bunlar 16. yüzyılda da Çepnilerin içerisinde en kalabalık grup olup, 1526'da 53 asker, 1536'da 76 hane, 20 gelir vergisi, 1550'de de 161 hane, 40 gelir vergisi nüfusuna sahiptiler.

16. yüzyılın ikinci yarısında Bayat cemaati içerisinde önemli obalardan biri olan Salavatlı 1570'te Kıllı Bey'in yönetiminde bulunuyordu. 1526'da 22 hane 4 gelir vergisi, 1536'da ise 24 hane 5 gelir vergisi, vergi nüfusu olmaları, bunların bayatlar içerisinde nüfus bakımından pek de kalabalık olmadıklarını göstermektedir.

Kitapları anlaşılan Salavatlı'nın 1642'de 5 insan vergi nüfusu ile 549 adet koyunları, 1663'te Süleyman Bey'in yönetiminde 8 insan vergi nüfusu ile 3200 adet koyunları, 1667'de yine Süleyman Bey'in yönetiminde 10 insan vergi nüfusu ile 1345 adet koyun ve 10 adet de develeri vardı. 1673'te ise muhtemelen yeniden sayım yapılmadığı için vergi nüfusu ile sahip oldukları hayvan miktarı

Ermenilerin yerleşimi. Osmanlılar fethedilen Hristiyan memleketlerine Anadolu'daki Müslüman nüfusunu yerleştirerek o yerlerin Türkleştirilmesini ve İslamlaştırılmasını bir devlet politikası haline getirmişlerdir. İlk devirlerde batıya doğru gelişen fetihlerde boş ve ıssız yerlerin imar ve yerleşiminin oluşumunda dervişler ve onların faaliyet merkezi olan zaviyeler önemli roller üstlenmişlerdir.

İlk yapılan yerleştirmede usullerden biri de sürgündü. Devlet zulüm gördüğü zamanlarda halk üzerine bazı vergiler koyduğu gibi yine zulüm oldukça icap eden yerlere gidip yerleşmek için yani sürgüne gitmeyi de emrediyordu. Bu durumda sürgüne karar verilen her kasaba ve her köyde 10 haneden 1 veya 2 hane olmak üzere sürgün çıkarmak mecburiyetinde kalırlardı.

17. yüzyıl sonlarına doğru yerleşime tabi tutulan cemaatler 1673 tarihli Harep Türkmenleri kayıt defterinde adlarının hemen üstüne ve kırmızı mürekkeple yerleştirildiğine dair not düşürmek suretiyle tek tek işaret olunmuşlardır. Yerleştirilme kayıtlarından anlaşıldığına göre Humus Sancağı içindeki köylere yerleştirilen Türkmenlerin mevcudu 1066 aileden ibaretti ve bunlara 570 çift toprak dağıtılmıştı. Her bir aileyi ortalama olarak 7 kişi kabul ettiğimizde Humus Sancağı'ndaki 36 köy ve 16 mezraya toplam olarak 7640 kişinin yerleştiği sonucu ortaya çıkar. Büyük bir çoğunluğu Barin bölgesindeki köylere yerleştirilmiş olan Hama'daki Türkmenlerin sayısı da 1532 aileden ibaretti. Bunlara 672 çift kadar arazi tahsis edilmiştir. 24 köy ile 14 mezraya yerleştirilmiş olan Hama'daki Türkmenlerin tahmini nüfusu ise 10724 kişiden ibaretti. Bu yerleştirme esnasında bir köye bir oymak halkının hepsi değil, birkaç oymağa mensup muayyen kimseler yerleştirilmek suretiyle onların birliklerinin parçalanmasına da dikkat edilirdi. Abalu cemaatinin bir kısmı Humus'ta yerleştirildiği halde diğer kısmı da Hama'ya yerleştirilmiştir.

nüfusu. Nüfus, Osmanlı Devleti'nde şehir, kasaba ve köylerde oturan vergi nüfusu 17. yüzyıldan önceki dönemlerde kayıt defterlerine, bu yüzyıldan itibaren ise hane vergisi defterleri ile gayrimüslimlerin defterine kaydedilmiştir. Fakat 17. yüzyılın ilk yarısında bazı eyalet ve sancakların nadiren de olsa klasik usule kayıt edildiği de görülmektedir.

Halep eyaletinin nüfusu konusunda bir başka önemli kaynağımız da 1663 tarihli hane vergileri defteridir. Bu defterde ise Halep şehrinin mahallelerinde oturan insan nüfusu verilmiştir. Deprem ve felaket vergisinden muaf olan ve askerlerin mühim bir bölümünden Yeniçeri, Cebeci, Kaleeri, Kumandan ve Tımar Erbabı olanlardan bahsedilmemiştir.

Bilindiği gibi hane vergisi defterleri nüfus ve yerleşim tarihi açısından oldukça önemli kaynaktır. Bunlar nüfus hakkındaki verileri içermesi bakımından klasik dönemin kayıt defterlerine benzemektedir. Ancak klasik dönemin kayıt defterlerinde olduğu gibi deprem ve felaketler vergisi, hane defterinde de bir hanede kaç kişinin bulunduğu ve hanedeki fertlerin isimleri tek tek ifade edilmediğinden bu defterlerdeki verileri olduğu gibi kullanarak bir yerin gerçek nüfusunu tespit etmek mümkün değildir. Fakat gerçek nüfusu bulmak için bugün bazı metotlar uygulanmakta ve hane sayısı, ev

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde bayhuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş nar.

Biraz gecikirsek yolda gözlerim. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam?

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM sizin

Sabah yaşansa yetimsi kan ağlaram gözlerinden yaşansa. Biz kuşta çıtar olduk, gariblere yar olduk, zalimin ne pekidi hep biz derbeder olduk. Çağırı beste garip, gamlı havasta garip, kim durar başı usta, düşende o hasta garip. Hazratı kısası uza, güzel havası uza, gurbet elde ölse uz, kim gel yası uza. Balalar imekleri, öz yolunu pekleri, baba, nene, bacılar, kardeş yolu bekleri. Bin oxu, avcı atar, bin oxu, bilene bir söz sele, bilmeyene bin oxu. Ahır oxu, alemden ahır oxu, yardan felek sineme, vurdular ahır oxu. Ahirattan, ulaştım ahirattan, zulmetmerem kimseye, korkarım ahirattan.

yamaca anlaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara, çele.

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete, göresedik derik biz.

yörep yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörepli yokuşlu, Höllük mahallesi.

0: derme çatma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunu sadece ülke güvenliğinin değil bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken Erdoğan ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu

sohbetine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konuları görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel Sumut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

98 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Emel Müftüoğlu'nun seslendirdiği Kal Benimle şarkısı.

0: kızımız olacaktı. Gittin küçük.
1: Sıradaki şarkımız Aşkın Nur Yengi'nin seslendirdiği Allah Şahit şarkısı.
2: Talihsiz kaza.
3: Üzgünüm.
2: Sizle olmasam da sizi görüyor, özlüyor, seviyorum.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Gülümse şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

buzları üşüten bozkıra yazın ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gelin. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunun sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Yine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'de savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım

yapıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum.

evimize her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

salgınla mücadele ve hijyen, kolektif bir koruma kalkanı. Dünyayı sarsan COVID-19 pandemisi ve bölgedeki savaş koşullarının tetiklediği salgın hastalık riskleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin titiz çalışmaları

ile kontrol altına alınmıştır. Hijyen koşullarının zayıf olduğu kamp ortamlarında bulaşıcı hastalıkların bir felakete dönüşmesini engellemek için Türkiye Cumhuriyeti devasa bir koruma kalkanı oluşturmuştur. Suriye'deki geçici koruma kamplarına gönderilen milyonlarca doz aşı, maske, dezenfektan ve tıbbi ekipman bölgedeki sağlık güvenliğinin temelini oluşturmuştur. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de yürüttüğü yaygın aşılama kampanyalarını ve toplum sağlığı eğitimlerini inceliyoruz. Sadece ilaç desteği değil, aynı zamanda temiz suya erişim projeleri ve atık yönetimi çalışmalarıyla hastalıkların kaynağında önlenmesi hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'deki çocukların çocukluk çağı aşılarını dahi eksiksiz tamamlayarak geleceğin sağlıklı nesillerini koruma altına almıştır. Kendi vatandaşlarına sunduğu yüksek standartlı sağlık hizmetlerini Suriyeli mazlumlar için de seferber eden Türkiye Cumhuriyeti, bu sayede hem insani bir görev yapmış hem de bulaşıcı hastalıkların sınır ötesine yayılmasını engellemiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta YurtFM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında YurtFM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunu sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin strateji

tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye, ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurları ile fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'te savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı.

yapıldı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben

gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş şeyim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunu sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

G7 zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Artı tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konuları görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'de savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marakeş'i anlamaya çalışır. Marakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık, kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Baksana, köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma.

0: beyin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl, beğendin mi bu şiirin ilk bölümü?
1: Çok güzel bir şiir, çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf, ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

0: Kitap Ayracı.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurt FM.

0: λόγια μόκαρα.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunun sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurları ile fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'te savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Anadolu Anlatıları.
1: Somuncu Baba Efsanesi. Somuncu Baba, Bursa'da yaşadığına inanılan ve fakirlere yaptığı ekmek yardımıyla bilinen keramet sahibi biridir. Bu keramet sahibi kişinin ismi Hamid Hamidüddini Veli'dir. Ancak ekmeklerini somun var müminler, somun var diye dağıttığı için halk onu Somuncu Baba olarak anar. Somuncu Baba gösterişten uzak yaşayan, yardımsever biridir. Yaşadığı bölgede pişirdiği ekmeklerin tadını bilmeyen yoktur. Somuncu Baba hem ihtiyacı olan fakirlere pişirdiği somunları götürür hem de geçimini bu somunlardan sağlar. Ünü civar köyleri bile aşar. Aynı şehre yakın zamanda yerleşen, kısa zamanda halkın sevgisini ve saygısını kazanan keramet sahibi bir kişi daha vardır. Emir Sultan olarak bilinen bu ermiş kişi de Muhammed Şemseddin'dir. Halkı din hakkında bilgilendiren Emir Sultan, gerektiğinde padişahı bile yaptığı işlerin doğruluğu, yanlışlığı hakkında uyarır. Dürüstlüğüyle herkes tarafından sevilen Emir Sultan, gün gelir dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt'ın kızıyla evlenir. Emir Sultan yaşadığı bölgede kerametleriyle bilinen Somuncu Baba'yı daha yakından tanımak ister. Bir gün Somuncu Baba'nın fırınına gitmeye karar verir. Somuncu Baba somun hamurlarını hazırlamış, tam pişirmeye başlayacaktır ki içeri elinde çömlekle Emir Sultan girer. Emir Sultan bir çömlek içinde getirdiği yemeğin de ekmeklerle birlikte pişirilmesini ister. Somuncu Baba fırın kürenin üzerine çömleği koyar, küreyi fırına sürmeye çalışır ama nafile. Kürek yerinden kıpırdamaz. Yaşlı adam geride durup kendisini seyreden Emir Sultan'ın yüzüne bakar ve yüzünde beliren tatlı bir tebessümle Emir Sultan'a "Anladım, bu işi ancak sen başarabilirsin." der. Emir Sultan küreği alır ve kolayca fırından içeri sürmeyi başarır. Ancak o esnada fırının içinde ateş olmadığını ve fırının soğuk olduğunu fark eder. Soran gözlerle Somuncu Baba'ya bakar. Somuncu Baba yine aynı edayla "Bekle, az sonra pişer." der. Emir Sultan Somuncu Baba'nın keramet sahibi önemli bir kişi olduğunu fark eder. Onun ekmeklerinin tadını neden kimsenin unutmadığını, küçük bir ekmekle bile nasıl herkesin doyduğunu işte o an anlar. O gün karşılıklı olarak gösterilen iki kerametten sonra Emir Sultan ve Somuncu Baba arasında güzel bir dostluk başlar. Bu dostluk devam ederken önemli gelişmeler yaşanır. Padişah Yıldırım Beyazıt Nibolu zaferini kazanır. Bu zaferin anısına Bursa Ulu Camii yaptırır. Caminin ibadete açılışını şehrin en veli kişisi olan damadı Emir Sultan'ın yapmasını uygun görür. Bu düşüncesini kalabalık bir cemaat önünde damadıyla paylaşır. Emir Sultan, Hamid Hamidüddini Veli Hazretlerinin kendisinden daha üstün olduğunu ve bu şerefin ona verilmesi gerektiğini alçak

0: gönüllülükle dile getirir. Padişah, ismini ilk defa duyduğu bu kişinin kim olduğunu merakla sorar. Emir Sultan, Somuncu Baba diye tanınan ekmekçiden bahseder. Caminin açılışı için topluluk arasında bulunan Somuncu Baba, kim olduğunun bilinmesinden huzursuz olsa da Emir Sultan'ı kırmamak için açılış duasını yaparak camiyi açar. Herkesin hayranlıkla dinlediği bir konuşma ve tefsirin ardından halk, Somuncu Baba'ya daha yakın olmak ister. Efsaneye göre Somuncu Baba, hem halkın bu isteğini kırmamak, hem de nereye gittiğini göstermemek için caminin her kapısından aynı anda çıkar. Biraz yürüdükten sonra da kaybolur. Artık Bursa'da tanındığı için bir daha bu şehirde ve civarda görünmez. Başka insanlara yardım etmek için başka diyarlara gider. Kim bilir, belki bir gün biz de Somuncu Baba'nın ekmeklerinin tadına bakabiliriz.
1: Bu program Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatı. Bu sanat resim sanatının atası olarak kabul edilir. Perspektifi resimden farklıdır ve figürler çok küçüktür. Diğer bir adı da nakştır. Bu sanatı yapanlara nakkaş denir. Minyatürün ilk defa nerede yapıldığı henüz belli değildir. Bulunan bilgilere göre geçmişi Uygur dönemine kadar uzanır. Nakkaş, saf pamuktan yapılan kağıdı bir mermerin üzerine yayar. Parlak bir aletle parlatır. Sonra yapacağı resmin taslağını kıldan yapılmış bir fırçayla çizer. Daha sonra da bu şekillerin üzerini mürekkeple tekrar çizer. En sonunda da boyar. Minyatürün en büyük özelliklerinden birisi çok detaylı olmasıdır. Minyatürde perspektif kullanılmaz. Çünkü güzellik detaylarda saklıdır. Minyatürde kök boya kullanıldığı için en eski minyatür örneklerinin bile hala renkleri canlıdır. Minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Genellikle kitaplarda kullanılır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Türkçenin sesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunun sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

7 zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'de savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel Sumut Filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel Sumut Filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: Ay kızım, evde misin?
1: Yorgunluktan uyumuşum Keloğlan.
0: Niye ay kızım?
1: Yazlık kıyafetleri kaldırdım, kışlıkları çıkardım.
0: Ellerine sağlık ay kızım, ama yoruyorsun kendini. Böyle şeyleri ya bana söyle ya da hafta sonunu bekle, birlikte yapalım.
1: Ne kadar incesin öyle Keloğlan. Teşekkür ederim ama bugün çok üşüdüm. Kışlıkları o yüzden çıkardım.
0: Madem yoruldun ay kızım, o zaman sana güzel bir haberim var. Akşama yemek yapmana gerek yok.
1: Yemek alıp mı geldin yoksa?
0: Yo, çok güzel bir yemek daveti aldık. Üstelik yemekte balık var.
1: Yaşasın fosfor. kim davet etti bizi peki yemeğe?
0: Küçücük fıçıcık, içi doldu turşucuk. Bil bakalım kim?
1: Bicirek mi?
0: Tam üzerine bastın ay kızım.
1: Ay!
0: Hadi çabuk hazırlanalım. Hop tereyağlı ekmek. Nerede kaldınız? Balıklar eriyecek.
2: Biz de şimdi çıkıyorduk.
1: Bicirek mi gelmiş Keloğlan?
0: Ben geldim yenge. Siz gelmeyince.
1: Aa, hakikaten saat geç olmuş. Hadi gidelim o zaman.
0: Aman, evde de balıklar yalnız kaldı.
1: Canlı mı balıklar?
0: Kızarmadan önce canlıydılar. Şimdi birer nar oldular.
1: Nasıl yani? Balıkların yerine nar mı koydun?
0: Yok ay kızım, lafın gelişi yani. Balıklara kızartma yaptım ve nar gibi renk aldılar diyor bicirik.
1: O zaman balığın yanına helva alalım şuradan.
0: Tamam ay kızım. Hoş geldiniz fakirhaneme.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Sofra hazır. Şimdi şöyle geçin, ben balıkları getireyim.
1: Narları diyecektin herhalde.
0: Buyurun, derya kuzusu bunlar.
1: Ay, bunlar nar değil miydi? Derya kuzusu da nereden çıktı?
0: Buna dolaylama denir ay kuzum. Bir çeşit benzetme yani. Balıklar o kadar güzel ki kuzu gibi yumuşacık diyor.
1: Bicirik boyundan büyük laflar ediyor desene.
0: Ben bicirik olabilirim ama içi dolu fıcıcığım. Sonra konuşuruz bunları. Hadi soğutmayın balıkları. Eline sağlık.
1: Ve kesene bereket bicirik.
0: Afiyet olsun, yarasın.
2: Ay kızım, hadi helvamızı getir de yiyelim. Balık bir de karnımızda ölsün.
1: Tamam getireyim ama elim balık kokuyor. Şimdi 3 gün çıkmaz bu koku.
0: Ya evden çıkmazsa bu koku. Vay başıma gelenler. Niye boyumdan büyük işlere kalkıyorum ki ben? Vah vah vah.
2: Telaşlanma bicirik. Keloğlan da vardır bir çözümü. Sakin ol da sıklaştırma düğümü. Bir düşüneyim. Bicirik, evde kahve, kekik ve yoğurt var mı?
0: Sen malzemeleri söyle bir kerecik, halletsin hemen bicirik.
2: Haydi bicirik, malzemeler senden, kokuyu kaybetmek benden.
1: Ay, inşallah gider şu koku da. Şu kokudan da helvamızı gönül rahatlığıyla yeriz.
2: Merak etme ay kızım. Her şeyin vardır bir çözümü. Etmeyeceksin kokunun sözünü.
0: Al bakalım Keloğlan. Balık kokusundan kurtar bizi aman.
2: Ver bakalım bicirik. Biz bunları anamızdan öğrendik. Önce yoğurt kasesinin içine kekiği döküyoruz. Bak şöyle. Sonra karıştırıyoruz. Heh. Böyle işte. Sonra son olarak da kahve ekliyoruz içine. öyle karışsın ki kahve erisin içinde. Şimdi lavaboda sabun gibi kullanabiliriz artık bu karışımı. Haydi ay kızım lavaboya.
1: İlk ben deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı?
2: Ne oldu ay kızım? İşe yaradı mı?
1: Koku iyice azaldı. Bir de kahveyle ovalarsam bu iş tamamdır.
2: Bunun üstesinden de geldim bekel oğlan. Bicirik, ay kız bana boşa varmadı herhalde saraydan. Aklımla aldım onu. Allah'ım hem ay kızı hem aklımı koru.
3: Fakat bir şey diyeceğim. Burada Bicirik ve Keloğlan birlikte gülüşürler. Yok, diyorsan ay, nasıl gülüşeceksin?
4: Şey yapamayacağız.
5: Keloğlan ve ay kızla faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
6: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

Salgınla mücadele ve hijyen, kolektif bir koruma kalkanı. Dünyayı sarsan COVID-19 pandemisi ve bölgedeki savaş koşullarının tetiklediği salgın hastalık riskleri Türkiye Cumhuriyeti'nin titiz çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Hijyen koşullarının zayıf olduğu kamp ortamlarında bulaşıcı hastalıkların bir felakete dönüşmesini engellemek için Türkiye Cumhuriyeti devasa bir koruma kalkanı oluşturmuştur. Suriye'deki geçici koruma kamplarına gönderilen milyonlarca doz aşı, maske, dezenfektan ve tıbbi ekipman bölgedeki sağlık güvenliğinin temelini oluşturmuştur. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de yürüttüğü yaygın aşılama kampanyalarını ve toplum sağlığı eğitimlerini inceliyoruz. Sadece ilaç desteği değil, aynı zamanda temiz suya erişim projeleri ve atık yönetimi çalışmalarıyla hastalıkların kaynağında önlenmesi hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'deki çocukların çocukluk çağı aşılarını dahi eksiksiz tamamlayarak geleceğin sağlıklı nesillerini koruma altına almıştır. Kendi vatandaşlarına sunduğu yüksek standartlı sağlık hizmetlerini Suriyeli mazlumlar için de seferber eden Türkiye Cumhuriyeti, bu sayede hem insani bir görev yapmış hem de bulaşıcı hastalıkların sınır ötesine yayılmasını engellemiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunun sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

G7 zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dussak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dussak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dussak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa

İdlib'te savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunu sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Kurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye

İdlib'de savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Da her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ferda Anıl Yankır'ın seslendirdiği Sonuna Kadar şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken Erdoğan ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

ihtimal maaşlara tahammülüm ederdi. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemezsin. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: yazdık. Hani
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler.

0: Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunun sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da

güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken Erdoğan ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini

Türkiye ilk kez G7 zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

26 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konuları görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'te savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye A1-A2 Nasrettin Hoca'dan Fıkralar. Eşek kayboldu. Bir gün Nasrettin Hoca'nın eşeği kaybolmuş. Hoca arkadaşlarının yanına gitmiş ve onlara... ''Eşeğim kayboldu. 4 gündür arıyorum. Bana yardım edin. Eşeğimi beraber arayalım.'' demiş. Arkadaşları bunu kabul etmişler ve hep beraber eşeği aramaya başlamışlar. Hoca arkadaşlarının yanında kendi kendine ''Allah'a şükürler olsun, Allah'a şükürler olsun.'' demiş. Arkadaşları buna şaşırmışlar. Hoca tekrar ''Allah'ım çok şükür.'' demiş ve gülmüş. Arkadaşları çok merak etmişler ve hocaya sormuşlar. ''Hoca, biz üzülüyoruz ve eşeğini arıyoruz. Sense şükürler olsun diyorsun ve seviniyorsun. Ne oldu, deli misin?'' Nasrettin Hoca şöyle cevap vermiş. ''Ben seviniyorum çünkü eşeğim yalnız kayboldu. Ben eşeğin üzerinde değildim. Bu yüzden ben kaybolmadım. Eşeğim kayboldu.''

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunu sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Türkiye ilk kez G7 zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek.

Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'te savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

0: yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 90...
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Medeniyetimizin izlerini takip ettiğimiz programımızdan bu hafta da merhaba dostlar. Bu bölümde Türk'ün kahramanlık ve şeref abidesi Çanakkale Zaferi, savunan orduların taarruz edenleri yenilgiye uğrattığı, sayı ve maddi açıdan üstünlüğü tartışılmaz güçlerin felce uğradığı, eşsiz bir mücadelenin anısını yaşatacağız. Onca imkansızlığa ve olumsuzluğa rağmen ırktan, renkten, mezhepten arınmış olarak birlik ve beraberlik içinde omuz omuza yan yana olmayı başardığı o günlerin izini süreceğiz. Dünya tarihinde dönüm noktası olduğu gibi güç dengelerinin tamamen değiştiği, yurttaşların belirleyici olduğu, kahramanlığın doruk noktasına ulaştığı bir azmin mücadelesini paylaşacağız.

Çanakkale Boğazı çok eskiden beri ticari, siyasi ve askeri açıdan stratejik önemi haiz bir yerdir. Bu bakımdan irdelendiğinde bazı devletlerin Çanakkale'yi ele geçirmek için bir takım politik amaçlı planları vardır. İstanbul'u aldıktan sonra toprakları ikiye bölüp devleti saf dışı bırakmak, Osmanlı'ya karşı Balkan devletlerini birleştirmek, Çarlık Rusyası'na yardım etmek de bu planlar dahilindedir. Ancak tüm bunların gerçekleştirilebilmesi Çanakkale'nin ele geçirilmesiyle mümkün olabilecektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında kurgulanan planlar Çanakkale üzerine kurulur. 1915 Şubat ayının planları işlemeye başlar ve en güçlü saldırı 18 Mart 1915 günü gerçekleştirilir. Türk'ün zaferiyle sonuçlanan bu mücadelede ağır kayıplar verilir. Ve İstanbul'a deniz harekatıyla ulaşamayacaklarını kabul ederek kara harekatına başlarlar. Planın birinci bölümünde Boğaz girişindeki tabyaların susturulması, girişten itibaren Kepezburnu'na kadar olan orta müdafaa hattının tahribi, Kilitbahir-Çanakkale arasında Boğaz'ın dar olan kısmında merkez tabyalarının tahribi, denizdeki mayınların temizlenmesi ve Boğaz'a hakim tabyaların işgal edilerek Marmara'ya geçilmesi şeklinde sıralanan dört aşamalı bir saldırı planı yapılmıştır. Osmanlı askerinin kahramanca mücadelesi ve savaş stratejileri tüm planları bozar ve bir milletin geleceği kurtulur. Bir hafta içerisinde Osmanlı Devleti'nin başkentine demir atmayı hedefleyen yenilmez armada da hezimete uğrar. Çanakkale Deniz Savaşları bir destan olan tarihin şanlı sayfalarındaki yerini alır. 18 Mart günü kazanılan deniz zaferi, vatan toprağına göz dikenleri kara savaşlarına yöneltir. 25 Nisan 1925 günü başlayan kara harekatında da Mehmetçik geçit vermez. Gelibolu'daki küçük bir kara parçası bir milletin ölüm kalım mücadelesine sahne olur. Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale ve Anafartalar on binlerce askerin şehadet şerbetini içtiği yer olur. 9 ay süren kanlı çatışmaların sonunda Çanakkale'nin geçilmez olduğu dünyaya ilan edilir. Çanakkale geçilmez diyen Mehmetçik neler yaşamıştı? Ya ardında kalanlar, analar, bacılar? Bu amansız mücadele anılarda neler bırakmıştı acaba? İşte Çanakkale Savaşı anılarından kesitler.

Kendi cenaze namazını kılan askerleri duydunuz mu? Acı, kan ve cefanın kol gezdiği vatan toprağı için ölüm neydi ki? Şerbet içmek kadar kolaydı. Kirte muharebeleri sırasında bölükler arka siperlerde hücum sıralarını beklemektedir. Ön siperdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar. Yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Bütün asker süngü takmış siperden fırlamak için hazır. Bütün dudaklar kıpır kıpır dualar okuyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Süre uzuyor. Yüzbaşı erlere sesleniyor. Çocuklarım, sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz. Önümüzde biraz daha zaman var. İleride arkadaşlarımız şehit oluyor. Hem onlar için hem de vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım diyor. Arkadan Oflu Ali Çavuş bağırıyor. Er kişi niyetine. O gün yapılan hücumda kendi cenaze namazını kılan pek az kişi sağ kalabiliyor. Onlar Allah'a verdiği sözü tutuyorlar. Er Henry Bernis anlatıyor. Türklerin içinde iri yarı biri vardı. Neredeyse 2 metrenin üstünde olmalıydı. Bizimki de en az onun kadar iriydi. Sanırım prestij için iri adamlarını seçmişlerdi. İkisinde de beyaz bayraklar vardı ve ortada duruyorlardı. Ben ölüleri gömenlerden biri değildim ama siperin kenarında oturdum ve bir süre sonra yanlarına gidip Türk'e sığır kavurması ikram ettim. Gülümsedi. Çok sevinmiş göründü ve o da bana ipe dizilmiş incir verdi. Ceko adını verdiğimiz Türk askerlerinden ben de bizimkilerin hepsi de hoşlanmıştı. Onun için kötü bir söz söylendiğini duymadım. Temiz dövüşürlerdi ve dünyanın en cesur insanlarıydı. En yoğun ateş karşısında bile durmazlardı. Adeta fanatik insanlardı. Onlarla ateşkeste karşılaştığımızda çok esaslı insanlar oldukları sonucuna vardık. Anzaklı Ömer'in hikayesini duydunuz mu dostlar? 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olup ihtisas yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Doktor Ömer Musluoğlu'nun anılarından paylaşalım. Yeni doktorların direkt olarak hasta tedavisine verilmediğinden laboratuvarda çalıştığı bir gün doktor yaşlıca bir hastadan kan almaya gidiyor. Kolunu açtığında hastanın pazusunda dövme şeklinde Türk bayrağı görüyor. Doktor hayretle, siz Türk müsünüz diye soruyor. Hayır cevabıyla konuyu geçiştirmeye çalışıyor yaşlı adam. Ancak doktorun ısrarlarına dayanamayıp anlatmaya başlıyor. Yıl 1915, sen hatırlamazsın o yılları. Çanakkale diye bir yer var Türkiye'de. Orada savaşmak üzere bütün Hristiyan devletlerden asker topluyorlardı. Ben Anzak'tım, Avustralya Anzaklarından. Bizi toplayıp dediler ki, barbar Türkler Hristiyan dünyasını yakıp yıkacaklar. Bütün dünya o barbarlara karşı cephe açmış durumda. Birlik olup üzerine gideceğiz. Bu savaş çok önemlidir. Biz de inandık sözlerine, vaatlerine. Savaşmak isteyenler arasına katıldık. Türklere karşı toplanan askerlerin tamamını Çanakkale'ye sevk ediyorlarmış. Bizi gemilere doldurup Mısır'a getirdiler. Mısır'da şöyle böyle birkaç ay talim gördük. Atış talimi. Ondan sonra da bizi alıp Çanakkale'ye getirdiler. Savaşın şiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki denize düşen gülleler suları metrelerce yukarı fışkırtıyor, gökyüzünde havai fişekler geceyi gündüze çeviriyordu zaman zaman. Her taarruzda bizden de, Türklerden de yüzlerce insan hayatının baharında can veriyordu. Fakat biz hepimiz Türklerdeki gayret ve cesareti uzaktan gördükçe şaşırıyorduk. Teknolojik yönden çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da fazlaydık. Peki onlara bu cesaret ve kuvveti veren şey neydi? İlk başlarda zannediyordum ki bize anlatıldığı gibi Türkler barbarlıktan böyle saldırıyorlar. Meğer barbarlıktan değil, kalplerindeki vatan sevgisinden kaynaklanıyor. Bunu nereden anladığımı söyleyeyim. Biz karaya çıktık, taarruz edemiyoruz. Bizi püskürtüyorlar.
Tekrar taarruz ediyoruz. Bizi tekrar püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. Derken böyle bir taarruzda başımdan yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında gördüm. Nasıl korktuğumu anlatamam. Çünkü bize Türkleri barbar, vahşi kimseler olarak tanıttılar ya. Ama dikkat ettim. Yaralarımı sarmışlar. Bana hiç de öfkeli bakmıyorlar. Kendime geldim iyice. Bu defa çantalarında bulunan yiyeceklerden ikram ettiler bana. İyi biliyorum ki onların yiyecekleri çok çok azdı. Bu haldeyken bile kendileri yemeyip bana ikram ediyorlardı. Şoke oldum doğrusu. Dedim ki kendi kendime, bu adamlar isteseler şu anda beni öldürürler. Ama öldürmüyorlar. Veyahut isteseler önceden öldürebilirlerdi. Halbuki beni cephenin gerisine götürdüler. Biz esirlere misafir gibi davranıyorlardı. Bu duygularla yazıklar olsun bana dedi. Böyle asil insanlarla niye ben savaşıyorum? Niye savaşmaya gelmişim? Bu yalanı söyleyenler ne kadar Türk düşmanıymış diyerek pişman oldum. Ama bu pişmanlığım fayda etmiyor ki. Bu iyiliğe karşı ne yapsam düşündüm durdum günlerce. Nihayet bizi serbest bıraktılar. Memleketime döndüm. İşte memlekette Türk milletini ömür boyu unutmamak için koluma bu dövme Türk bayrağını yaptırdım. Bu bayrağın esrarı bu işte. Sohbet koyulaşınca Mr. Joseph Miller, Doktor Ömer'in paylaştıklarından aldığı ilhamla adına Anzaklı Ömer diyor. Hatta Müslüman olmaya karar veriyor. Son günlerini Amerika'da hasta yatağında geçiren Anzaklı Ömer'e, yıllar sonra da olsa Müslüman Türk milletine olan sevgisi sayesinde iman nasip oluyor.

0: Mehmetçiğin dostu Canberk'i de unutmadık. 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan Bey askerleriyle birlikte ilerliyordu. Bu vaziyette Kilitbahir Köyü'nün ortasındaki meydan çeşmesine kadar gelirler. Çeşmenin önüne geldiklerinde bir şey komutanın dikkatini çeker. Üzeri yara bere içerisinde ve tüyleri dökülmüş bir köpek su içmek için çeşmeye yanaşmaya çalışıyordu. Onun bu perişan halini gören Hasan Bey bu duruma çok üzülür. Derhal atından iner ve köpeğin üzerindeki yaraları aldırmadan onu kucağına aldığı gibi çeşmenin yanına götürür. Hayvana su içirir, yaralarını temizler. Ardından karnını doyurur ve köpeği alarak yoluna devam eder. O günden sonra köpeği yanından ayırmaz Yarbay Hasan. Adını da Canberk koyar. Canberk kısa zamanda tüm Mehmetçiğin dostu olur. Türk askerleriyle siperden sipere atılır. Tüyleri yeniden çıkar. Yaraları tamamen iyileşir. Askerler sorarlar Hasan Bey'e. Komutanım, bu köpeğe neden bu kadar alaka gösteriyorsunuz? Komutan cevap verir. Yüce Allah'ın kıyamette bu köpeğe neden merhamet etmedin demesinden korkuyorum. Canberk'in hayatı değişir ama savaş tüm acımasızlığıyla devam eder. Yarbay Hasan yaralı bir Fransız askerine yardım etmek için yanına yaklaşır. Ancak bu iyiliği göremeyen bir başka asker Yarbay Hasan'ı yaralar. Canberk de olayı fark eder ve koşup Yarbay'ın yanına gelir. Yarbay'ın ellerini yüzünü yalar ve havlayarak onu cesaretlendirmeye çalışır. Ne var ki yarası ağır olan Yarbay Hasan orada can verir. Mehmetçik üzüntüyle Yarbay Hasan'ı uğruna savaştığı toprağa emanet etmek üzere ona mezar kazarlar. Bu arada Canberk de üzerine Türk bayrağı örtülen komutanın yanına kıvrılır. Yarbay Hasan'ı defnetmek üzere bayrağı kaldırırlar ancak Canberk oradan kalkmaz. Ne kadar uğraşsalar da Canberk'i kaldıramayan Mehmetçik onun da can verdiğini fark eder. Bu dostluğun karşısında saygıyla eğilen Mehmetçik, Yarbay Hasan'ı defnettikten sonra Canberk'i de onun ayak ucunda toprağa verir. Cihanın dört bir yanını kana bulayan Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin yanıdır Çanakkale. Varlığına kastedilen bir milletin düşman karşısındaki asil mücadelesidir. O kadar çok anı vardır ki insanın içini titreten. Bir programa sığdıramayacağımız kadar çok. Son olarak savaşın seyrini değiştiren bir anıyı paylaşacağız sizlerle. Çanakkale'de 18 Mart 1915 günü dünya savaş tarihinde bir eşine rastlanmayan olayın kahramanı Seyit'tir. Seyit 1909'da askere alınır. 1915'te ise görev yeri Çanakkale Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos Baykuş Rumeli Mecidiye Bataryası'ndan atılan 28'lik bir mermi düşman sancak gemisi Queen Elizabeth'e isabet eder. Zırhla bir müddet sonra bütün namluları Rumeli Mecidiye Bataryamıza yöneltir ve bataryamız susar. Hayatta kalan batarya komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey, kahraman evlatlarını kaybetmenin hüznü içindeyken yardım isteyen bir ses duyar. O sese doğru giden komutan toprağa eşeler ve ilk kurtulan Er Nideli Ali olur. Komutan ve Ali şehit ve yaralıları toplarken toprak üzerinde dikili duran bir ayağa rastlar ve hemen toprağa kazarlar. Toprak altındaki oksijensizlikten baygın olan Seyit'tir. Komutan Nideli Ali'ye Seyit'in başından ayrılmamasını tembihler. Bir müddet sonra şoku atlatan koca Seyit, Ali'ye ne olduğunu sorar. Bu sırada gözü ayakta kalan tek topa takılır. Ve yattığı yerden oturarak doğrulduğunda etrafı süzer. Bakar ki arkadaşlarının vücutları etrafa dağılmış. Bu manzara karşısında bir yanardağın lavları gibi püsküren koca Seyit, ayakta topa doğru koşar. Nideli Ali Şaşkın'dır. Seyit bakar ki top sağlam. Yalnız mermiyi kaldıracak metaforası bozuktur. İşte o anda vatan millet sevgisi, bayrak sancak sevgisi ve inancın çelikleştirdiği Seyit, yerde duran 215 kiloluk mermiyi Nideli Ali yardımıyla kucaklayarak 2 metre yükseklikte bulunan topun merdivenlerinden çıkarır. Mermiyi namluya sürer de infilak ettirir. Nideli Ali bu merminin hedefe isabetini görebilmek için gözetleme yerine geçer. Gördüğü manzara düşmanın Ocean zırhlısına tam isabet kaydedildiğidir. Sağa sola alev kusarak ilerleyen gemi siyah dumanlar içinde kalır. Dümensiz kaldığı için Nusrat'ın döşediği mayınlara çarparak hızla batar. O anda onbaşı rütbesi verilen Seyit'in attığı mermi bir tek mermi. Çılgın Ocean'ı durdurmakla kalmaz, savaşın kaderini de değiştirir. Türk ulusunun dünyanın modern silahlarla donanımlı en güçlü ordularına karşı göğüs göğüse bir mücadeleyle eşsiz bir kahramanlık ve cesaret örneği sergilediği topraklardır Çanakkale. Oldukça kısıtlı imkanlarla dünyanın en güçlü ordularına karşı kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan bir zaferdi. Özgürlük ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin sembolüdür. Bu yüzden Çanakkale geçilmez. O tarihlerde Anafartalar Grup Komutanı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapar. Burada Anzak askerlerinin annelerine hitap eder ve şöyle der: "Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." Atatürk'ün bu hitabına daha sonra bir Anzak annesi tarafından cevap yazılır. "Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ataya tüm analar adına şükran, sevgi, saygıyla." Ve o gün bugündür dostlar, Avustralya ve Yeni Zelandalı asker yetkililerle on binlerce Anzak torunu 18 Mart'ta Çanakkale'de buluşur ve atalarını anarlar. Programımızı noktalarken, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunun sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Dikti Zirvesi'ne konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'te savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 22. bölümünü aktaracağız.

Recep Avşar'ı 1663'te 65 insan vergi nüfusu ile 3770 adet koyun ve 38 adet de develeri bulunmaktaydı. Diğer Türkmen defterlerinde ise bu cemaatten bahsedilmemektedir. Fakat Recepli Avşarı'nın daha sonra Avşarlar içerisinde büyük bir nüfus ve kudrete sahip oldukları anlaşılmaktadır. Zira Avşarlar 1677'de Avusturya üzerine yapılacak olan sefere Recepoğullarının reisliğinde katıldıkları gibi 1690'da yapılacak olan sefere de yine onların mahiyetinde çağrılmışlardı.

Rumkale Çepnisi. Bağımsız cemaatlerden olan Çepniler, 17. yüzyılda Rumkale Çepnisi, Başım Kızdı Çepnisi ve Çepni olmak üzere 3 ana kola ayrılmıştı. Rumkale Çepnisi, Halep Türkmenleri arasında yaşayan Çepnilerin en büyük kolunu teşkil ediyordu. Bunlar 16. yüzyılda da Çepnilerin içerisinde en kalabalık grup olup 1526'da 53 asker, 1536'da 76 hane, 20 gelir vergisi, 1550'de de 161 hane, 40 gelir vergisi nüfusuna sahiptiler.

16. yüzyılın ikinci yarısında Bayat cemaati içerisinde önemli obalardan biri olan Salavatlı 1570'te Kıllı Bey'in yönetiminde bulunuyordu. 1526'da 22 hane 4 gelir vergisi, 1536'da ise 24 hane 5 gelir vergisi, vergi nüfusu olmaları, bunların bayatlar içerisinde nüfus bakımından pek de kalabalık olmadıklarını göstermektedir.

17. yüzyılda artık Şam vilayetinde oldukları anlaşılan Salavatlı'nın 1642'de 5 insan vergi nüfusu ile 549 adet koyunları, 1663'te Süleyman Bey'in yönetiminde 8 insan vergi nüfusu ile 3200 adet koyunları, 1667'de yine Süleyman Bey'in yönetiminde 10 insan vergi nüfusu ile 1345 adet koyun ve 10 adet de develeri vardı. 1673'te ise muhtemelen yeniden sayım yapılmadığı için vergi nüfusu ile sahip oldukları hayvan miktarı

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir türkü dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Halep Türkmenlerinin yerleşimi. Osmanlılar fethedilen Hristiyan memleketlerine Anadolu'daki Müslüman nüfusunu yerleştirerek o yerlerin Türkleştirilmesini ve İslamlaştırılmasını bir devlet politikası haline getirmişlerdir. İlk devirlerde batıya doğru gelişen fetihlerde boş ve ıssız yerlerin imar ve yerleşiminin oluşumunda dervişler ve onların faaliyet merkezi olan zaviyeler önemli roller üstlenmişlerdir.

olarak yapılan yerleştirmede usullerden biri de sürgündü. Devlet zulüm gördüğü zamanlarda halk üzerine bazı vergiler koyduğu gibi yine zulüm oldukça icap eden yerlere gidip yerleşmek için yani sürgüne gitmeyi de emrediyordu. Bu durumda sürgüne karar verilen her kasaba ve her köyde 10 haneden 1 veya 2 hane olmak üzere sürgün çıkarmak mecburiyetinde kalırlardı.

10. yüzyıl sonlarına doğru yerleşime tabi tutulan cemaatler 1673 tarihli Harep Türkmenleri kayıt defterinde adlarının hemen üstüne ve kırmızı mürekkeple yerleştirildiğine dair not düşülmek suretiyle tek tek işaret olunmuşlardır. Yerleştirilme kayıtlarından anlaşıldığına göre Humus Sancağı içindeki köylere yerleştirilen Türkmenlerin mevcudu 1066 aileden ibaretti ve bunlara 570 çift toprak dağıtılmıştı. Her bir aileyi ortalama olarak 7 kişi kabul ettiğimizde Humus Sancağı'ndaki 36 köy ve 16 mezraya toplam olarak 7640 kişinin yerleştiği sonucu ortaya çıkar. Büyük bir çoğunluğu Barin bölgesindeki köylere yerleştirilmiş olan Hama'daki Türkmenlerin sayısı da 1532 aileden ibaretti. Bunlara 672 çift kadar arazi tahsis edilmiştir. 24 köy ile 14 mezraya yerleştirilmiş olan Hama'daki Türkmenlerin tahmini nüfusu ise 10724 kişiden ibaretti. Bu yerleştirme esnasında bir köye bir oymak halkının hepsi değil, birkaç oymağa mensup muayyen kimseler yerleştirilmek suretiyle onların birliklerinin parçalanmasına da dikkat edilirdi. Abalu cemaatinin bir kısmı Humus'ta yerleştirildiği halde diğer kısmı da Hama'ya yerleştirilmiştir.

nüfusu. Nüfus, Osmanlı Devleti'nde şehir, kasaba ve köylerde oturan vergi nüfusu 17. yüzyıldan önceki dönemlerde kayıt defterlerine, bu yüzyıldan itibaren ise hane vergisi defterleri ile gayrimüslimlerin defterine kaydedilmiştir. Fakat 17. yüzyılın ilk yarısında bazı eyalet ve sancakların nadiren de olsa klasik usule kayıt edildiği de görülmektedir.

Halep eyaletinin nüfusu konusunda bir başka önemli kaynağımız da 1663 tarihli hane vergileri defteridir. Bu defterde ise Halep şehrinin mahallelerinde oturan insan nüfusu verilmiştir. Deprem ve felaket vergisinden muaf olan ve askerlerin mühim bir bölümünden Yeniçeri, Cebeci, Kaleeri, Kumandan ve Tımar Erbabı olanlardan bahsedilmemiştir.

Bilindiği gibi hane vergisi defterleri nüfus ve yerleşim tarihi açısından oldukça önemli kaynaktır. Bunlar nüfus hakkındaki verileri içermesi bakımından klasik dönemin kayıt defterlerine benzemektedir. Ancak klasik dönemin kayıt defterlerinde olduğu gibi deprem ve felaketler vergisi, hane defterinde de bir hanede kaç kişinin bulunduğu ve hanedeki fertlerin isimleri tek tek ifade edilmediğinden bu defterlerdeki verileri olduğu gibi kullanarak bir yerin gerçek nüfusunu tespit etmek mümkün değildir. Fakat gerçek nüfusu bulmak için bugün bazı metotlar uygulanmakta ve hane sayısı, ev veya insan sayısı muayyen bir katsayı ile çarpılmaktadır.

şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunu sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının

final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurları ile fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'te savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz.

Elif Sude Akgül Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Elif Sude Akgül finalde Sırp rakibi Andrea Bok

Berkay Eren Avrupa şampiyonu. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Berkay Eren finalde Ukraynalı rakibini mağlup

şampiyon oldu. Kazakistan'ın Atmati kentinde 2-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Atıcılık Dünya Kupası'nda ülkemizi trap erkeklerde temsil eden milli sporcumuz Nedim Tolga Tuncer, kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu finalde attığı 29 puanla dünya rekoru kırarak kazandı.

Enes Kaplan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 58 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Enes Kaplan bronz madalyanın sahibi oldu.

Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 58 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Hatice Kübra İlgün bronz madalyanın

Sude Yaren Uzun Çavdar'dan gümüş madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Sude Yaren Uzun Çavdar gümüş madalyanın sahibi.

Atıcılarımızdan bronz madalya. Milli atıcılarımız Şevval İlay'da Tarhan ile Sertaç Yıldırım, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre tabanca düet kategorisinde 3. oldu.

Altan Doğan'dan altın madalya. Milli jimnastikçimiz Altan Doğan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Artistik Jimnastik Challenge

Çin'in Şangay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan takımımız Güney Kore karşısında gümüş madalyanın sahibi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehre diyorsun. Etme.

harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunu sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Kurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Afgan'ı Esat Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'de savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.

duman çökmüş Kızıldağ'ın başına, şehit düşmüş toprağına taşına, bakmadılar akan gözün yaşına, ağlayıp gittiler Türkmen dağına.

0: 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da türkmənlərə dalaşır, ana, bacı, şehidini ağlaşır. Dağlayıb gittilər türkmən dağını. Vurdular, sürdülər bizi obadan, güç versin bizlərə ulu yaradan, ölsək bilə vazgeçməyiz buradan. Dağıtıb gittilər türkmən dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları, bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler türkmən dağına. Türkmən oğlu, kesme umudu haktan, ecdat mirasıdır bu güzel vatan. Muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan. Tarihe yazalım, tarihe yazalım türkmən dağına.
1: Ağzına sağlık kardeş.
0: Eyvallah abi.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narin. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam?

79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım, aslan gibi ortadaydım.

Yüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. İstanbul'a kar yağıyordu.

Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum, kocaman laflar ediyorum ama hiçbirini sevmiyorum. Oysa 16 yaşındaydım, aydınlık bir yüzüm vardı. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu, kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu, bir de biz oluyorduk, ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. Marşlar biliyordum, kitaplar okuyordum. Koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan. Koşarak ve ıslanmadan yaşıyordum. Bak, İstanbul'u seviyordum. Seni seviyordum. Dualar öğreniyordum. Meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim işte. Herkes kadar cesur. Herkes kadar korkak. Herkes kadar delikanlı. Herkes kadar buralı. Ve herkes kadar... Altyazı

herkes gibiydik hepimiz. Hepimiz birer bahaneyle aşık oluyor, çiçeklerin isimlerini ezberliyor, kalın kitaplardan çok şey öğreniyor, bir yağmurun altında ıslanıyordu. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu. Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken, cebimizden bozuk paralar. Yüreğimizden çok yakına ait kocaman umutlar, kocaman ütopyalar. Bir gün mutlaka yani diyorduk, yakında diyorduk, haklıyız diyorduk, güçlüyüz diyorduk. Halic'in arkasında toplanıyorduk. Gece adamı içine çekiyordu, biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları, herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına, bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum ve hızla kaçıyordum. Arkamızdan polisler geliyordu. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok. Polisler de üşüyordu. İstanbul'a

yaşasan sana olan sevdam. Gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanın kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunun sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Dusak beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'te savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

önce bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.